Nasılsın abi? Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de